kavuşsun diye. Son bir şans ver bu aşkın hatırına. İlk tanışmamız, ilk bakışmamız hala çıkmadı aklımdan. Şimdi ne oldu, böylece bitti ama bendeki